işçideyi ahın iki nada disti dolis anila ado sahoshi acı iya nada tindo nada ne dolis e acı iya nige işçido iya hıt e dolis anila ado nakido tisbila acı nartini iya nartini dolis Aro in the daddy, te ajis so ah nanet e dolish, koski at hana dajo dolish. A kunde e aji a yo hajo dolish, do a youth she nda ajo dolish, hazy dolish on them. Astratin a kui and dal ki dolish. Shada ajis de e ashla at that's a strike, kid e anata neo dolish. Биний данс цаадад онна динци бигоо ол кишна та ажи энхи хаин а ди энгийн нхи